dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli.

0: küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak, Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi, Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
3: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
4: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişi.

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla. Yusuf Usta, özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın. 0545 636 31 27. 0545 636 31 27. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Peki o zaman...

0: Bahçeroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesinde 28 Haziran-10 Temmuz arasında toplantı, gösteri, yürüyüş, açlık grevi gibi etkinlikleri yasakladı. Güvenlik ve kamu düzeni için tedbirler alındı. İbrahim Kaldun Hilmi, ABD sağlık sistemini 3,7 milyar dolar dolandırmakla suçlanarak Türkiye'de gözaltına alındı. Şüpheli, Mayıs 2020'de gerçekleşen dolandırıcılık iddialarıyla bağlantılı bulunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gürcistan'da saat 7.7'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem Ardahan'da da hissedildi ve bölgedeki sarsıntı kaydedildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un kendisini ziyaret edip AK Parti'ye geçmeyeceğini söylediğini, ancak aynı gün AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin sunumuyla koordinasyonuna ilişkin yönetmeliği resmi gazetede yayımlayarak yürürlüğe koydu. Yeni düzenleme, hastaların evde kesintisiz, güvenli tedavi almasını ve dijital entegrasyonu hedefliyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Lionel Messi, Avusturya maçında attığı gollerle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olurken en çok penaltı kaçıran oyuncu unvanını da kazandı. Bayer Leverkusen forması giyen İbrahim Maza, 2026 Dünya Kupası sonrası geleceğiyle ilgili karar verecek. Galatasaray ve Avrupa takımları genç futbolcuyla ilgileniyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu Süper Lig harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit Galatasaray'a, en düşük limit Alanyaspor'a verildi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6269 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz parçalı ve az bulutlu olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece ölçülecek. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak, Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi, Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.
8: Bu tuzlu

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

anlamak için biraz zaman gerekir. Bulanıktır sular, beklemek gerekir. İnanırsın bir şeye, inandırırsın kendini. Önce yanlış dedi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
0: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 7199 0541 697 7199.
3: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz. An.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara'da NATO zirvesi öncesi polis, terör örgütlerine yönelik 241 kişiye gözaltı kararı vererek 209 kişiyi ev baskınlarıyla yakaladı. Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren ve Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar da gözaltına alındı. Süper Lig'e yükselen Ahmetspor'un bayrağı, Karayolları Genel Müdürlüğü izniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Polis ekipleri, bayrağın güvenliği için gece boyunca köprüde kesintisiz nöbet tuttu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Birliği'nin Türkiye raporuna sert tepki göstererek, Türk yargısının Brüksel raporuna göre karar vermeyeceğini ve dış aktörlerin tehditlerine boyun eğmeyeceğini vurguladı. Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası 40 dereceyi aşarak birçok ülkede alarm durumuna yol açtı. Uzmanlar bu dalganın alışılmışın dışında olduğunu ve Türkiye'yi de etkileyebileceğini belirtti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Gürcistan'da saat 7.7'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem Ardahan'da da hissedildi ve bölgedeki sarsıntılar kaydedildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Lionel Messi, Avusturya maçında attığı gollerle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olurken en çok penaltı kaçıran oyuncu unvanını da kazandı. Bayer Leverkusen forması giyen İbrahim Mazar, 2026 Dünya Kupası sonrası geleceğiyle ilgili karar verecek. Galatasaray ve Avrupa takımları genç futbolcuyla ilgileniyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu Süper Lig harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit Galatasaray'a, en düşük limit Alanyaspor'a verildi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6269 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz parçalı ve az bulutlu olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece ölçülecek. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 Ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamları dinlediniz.

Ben yalnız seni sevdim. Başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim. Başka bir kula değil. Ben nefes almayı seninle sevdim. Sen yoksan ben de yokum.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara'da NATO zirvesi öncesi polis, terör örgütlerine yönelik ev baskınları düzenleyerek 241 kişiye gözaltı kararı verdi. 209 kişi gözaltına alınırken Devrimci Parti Genel Başkanı ve Kaos GL yöneticisi de aralarında bulunuyor. Süper Lig'e yükselen Ahmetspor'un bayrağı Karayolları Genel Müdürlüğü izniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Polis ekipleri bayrağın güvenliği için gece boyunca köprüde kesintisiz nöbet tuttu. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 436.474'e yükselirken hibrit otomobillerin sayısı 825.189'a ulaştı. Elektrikli araçların payı %2,5, hibritlerin payı %4,6 olarak kaydedildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Birliği'nin Türkiye raporuna sert tepki göstererek, Türk yargısının Brüksel raporuna göre karar vermeyeceğini vurguladı ve dış aktörlerin tehditlerine karşı uyardı. Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'yla e-ticaret, dijital hizmetler ve sınır ötesi veri temelli faaliyetlerin önündeki engelleri kaldırarak işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Lionel Messi, Arjantin kaptanı olarak Avusturya maçında 2 gol atıp Dünya Kupalarının en çok gol atan oyuncusu rekorunu kırdı ve Miroslav Klose'yi geçti. PCSB Başkanı Gigi Becali, Denis Dragush ile anlaştıklarını ve kulübünün bırakmasını beklediklerini söyledi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke karar verecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu Süper Lig harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray en yüksek, Alanyaspor ise en düşük limite sahip oldu.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6276 lira 24 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz parçalı ve az bulutlu olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece ölçülecek. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
7: Reklamları dinlediniz.

beni ateşe gitme. Gözümden uzağa bir yere gitme, gitme. Sevinmesin ayrılıklar, gülmesin hasret.

bir yere gitme, gitme. Yanımda ol hep, benimle yaşa.

kuşt gibi. Sakın bir gün beni terk etme, gözümden uzağa bir yere gitme, gitme. Yanımdaysan yaşadığımı bilirim,

0: Hadi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: helal. Ömrüm sana ama bekleme beni.
1: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
3: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 7199 0541 697 7199.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracatla ÖTV ve KDV yükümlülükleri bertaraf edilince 9 ilde düzenlenen operasyonda 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyım atandı, 27 şüpheli gözaltına alındı. Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkilerken Fransa'da 18 kişi hayatını kaybetti. İngiltere, İtalya ve Belçika kırmızı alarm verip ulaşım ve elektrik sistemleri çöktü, önlemler artırıldı. Kayseri Melikgazi'de motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne kaskını fırlatıp yumruk attı. Polis, alkollü sürücüye 405 bin TL ceza keserken ehliyetine 6 ay el koydu, motosikleti 60 gün men edildi. İran, ABD ile müzakerelerde 12 milyar dolar dondurulmuş fonu iki taksitte alacak. Anlaşma savaşı bitirmeyi hedeflerken, bölgedeki çatışmalar ve eleştiriler diplomatik süreci zorluyor. Mali adımlar umut veriyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 436.474'e yükselirken, hibrit otomobillerin sayısı 825.189'a ulaştı. Elektrikli araçların payı %2,5, hibritlerin payı ise %4,6 olarak hesaplandı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Lionel Messi, Arjantin kaptanı olarak Avusturya maçında 2 gol atıp Dünya Kupalarının en çok gol atan oyuncusu rekorunu kırdı ve Miroslav Klose'yi geçti. PCSB Başkanı Cici Becali, Denis Draguş ile anlaştıklarını ve kulübünün bırakmasını beklediklerini söyledi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke karar verecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu Süper Lig harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray en yüksek, Alanya Spor ise en düşük limite sahip oldu.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6276 lira 24 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz parçalı ve az bulutlu olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Ordu'da yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece. Sinop'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 26 derece. Amasya'da yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: sen yanımda olsaydın, olur muydu bu dert, keder? Yanar mıydı gönül, yanmazdı bu kadar. Sen buradan gideli, yıkıldı gönlüm harabe. Çok ağır bedeli, insafsız bir arabe. Ne tadım var ne tuzum, moralimse sıfırda. Deli diyorlar deli, gerçek o da sınırda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hasan Usta'nın yeri Nişan.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi, Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
3: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

yaptığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?
1: Burası Radyo Moda.

0: ile hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Turka 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini devralarak kredi ve banka kartı ödemelerinde komisyonu kaldırıyor. 81 ilde 249 yeni nesil istasyon ve 100 mobil istasyonla dijital dönemi başlatıyor. Yükseköğretim Kurulu 2025'te başlayacak uygulamayla üniversite dışı eğitimleri transkripte ve krediye dönüştürerek öğrencilerin mezuniyet kredilerinin %10'unu dış eğitimlerden saydırmasına imkan tanıyor. Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde çıkan iki orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Aksu'daki yangın kontrol altına alınırken Serik'teki yangın büyüyor ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Kırıkkale'de mühimmat depolama ve imha tesisinde 3,5 inç roket mühimmatı infilak etti. Patlamada iki özel şirket çalışanı hayatını kaybetti, bir asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX 12 Haziran'da halka arz edildi. Hisseler ilk günlerde hızla yükselirken son 3 günde %20, 3 düşüşle 600 milyar dolar değer kaybetti. Piyasa değeri 2 trilyon doları aşıyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray yeni sezon öncesi savunmaya takviye için Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yusuf Akçiçek'i transfer listesine aldı. Genç stoperin geleceği netleşecek. Başakşehir eski oyuncusu Edin Biska'yı Trabzonspor'dan geri alarak bir yıllık sözleşme imzaladı. Biska kulübün tarihine önemli başarılarla adını yazdırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası preferi grubu maçında Fransa, şiddetli fırtına nedeniyle ertelenen karşılaşmada Irak'ı 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6287 lira 13 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz parçalı ve az bulutlu olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Ordu'da yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Sinop'ta yarın hava güneşli geçecek. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Amasya'da yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 29 dereceye çıkacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

0: hadi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
3: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 7199 0541 697 7199.
4: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Moda. Radyo Moda.

Aradan yıllar da geçse, sen hep kalbimde yaşayacaksın. Söz yaşatacağım bendeki seni, hiç unutulmayacaksın. Ben yaşadıkça sen var olacaksın. Sen var olacaksın. Sen var olacaksın.

bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli.

0: lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
1: Reklamları dinlediniz.

Gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza mutluluk olsun.

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım.

0: şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlı

0: Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
1: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamları dinlediniz.

hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

yine sen düştün aklıma. Almıyor, almıyor, sensiz olmuyor. Yine sen, yine sen

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

nihayet. Birleşen ellerimiz ayrıldı işte. Gerçek sevgimize hiç aldırmadılar. Zalimin zulmüne uğradık işte. Karardı ömrümün gönül aynası. Yerleşti kalbime hicran yarası. Derler ki kabul olur sevenlerin duası. Meğer boş teselli

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün.